0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Hamma lotereyada yutuq chiqishiga umid qiladi. Hatto lotereya bileti olmaganlar ham.

0: Bozorda bir yigit tupli sotyapti.
1: Kep qolinglar, tuflidan olib qolinglar. Zo'r tupli. Ha, charimdan, toza charimdan qilingan.
0: Desa yoniga xaridor kelib. Qani bitta ko'raylik-chi. Voy o. Ya bu siqmaydimi?
1: Yo'q,
0: siqib tashamaydimi yana?
1: Yo'q, siqmaydi. Ha, endi mana misol har bitta to'pli siqadi, lekin bir haftadan keyin o'ziga tushib qoladi. Ha, siqmaydi keyin uyog'iga.
0: Bo'lmasa men bir haftadan keyin kelaman.

0: Markaz radyosuda.
1: Hangama ustaları.
2: Ama demen poçam yok mu la deyman ha? Poçam yok mu deyman?
3: Vay poçanız bor idi. Bunu işlettirin.
2: Kapkir bilan urib öldürüp koydum aynen. Ne karayın hopa? Sizge bir temir yer gerek.
3: Zahar çekensiz ha?
2: Ya bunu şaptırın. Ben sizge dimağçı bulganım bak yürüyün.
3: Hiç kim eşitmesin mi?
2: Aynen sizge atalgan soğuğa bu. Bana bu şu soğuğanın instrukciyası. Kullanma.
3: Kullanma.
2: Bana şunu okuyup korası da.
3: Hop.
2: Basıp kişe doğrası.
3: Hop.
2: Ha kettim.
3: Ya şaşmayın gürgat doğrusu. Kalkit yapsın.
2: Ya vaktim yok ben.
3: Oy yaşama gürle.
2: Ne madde instrukciya dedim ben?
3: Kullanma. Kani?
2: Bu erkeklerinin elektrileştirilgen nar biyorobotu Kibrik Hoşumcan.
3: Nar diyen erkek Kibrik Hoşumcan.
2: Kani köreylikçi?
4: Salam, asalım, şakarım, havadım, parvardam, www.bolichkam.
2: Vay, ölmesi! Asalım dedim mi? Umrumu la bura buna kadar şirin sözlerle işitmeyken mi? Bülüç kalayım mı? Kaydan bülüktü bu. Kani? Hoş. Kiyengi dastur hiç kandayı trik erkekte hos bölmegen dastur. Kaynananı kuna kütüp alış. Münisi yalgan. Kaynananı kuna kütüp alışın kuyadı hiç görmegen ben. Ya kütüp alışı mümkün. Yüzü de kül gibi lan. Diptirişi mümkün. İçi de sukut alıdı. Kül de ilan başı diptiradı bunu. Bilemem. Kani bir kürelikçi.
4: Ooo! Karayın kim geldi? Mihribanımız geldi. Gelin. Ağla gelince. Durin. Ağla gelince. Olin.
2: Vay! Mana bu zapçastanın bir başta uğruna çıkış gereği erkeğin aramızda. Kaynanasını kukuna kütü olarken. Hoş!
3: Hamması yakşı. Ana indi ayollarının en sevimli dastoru erotik fayıl. Erotik. İşitken deyim ben. Erotik. 10 yılca böldü de işte yanımda. Bir madde çüşüm de işte odum. Kanı bir kürelikçi.
5: Oh, canım. Kavmatinden, çaros gözlerinden, kıpkızıl laplarinden. Oh, atırgül, pamadan yiyip koysan. Oh, hıdlarinden bir doysan.
2: Men yakara, hey! Elektriçki playboy. Kani boyagi erotik faylini qaytarchi?
4: Kish. Yo'qol isqirtpasha. Kish. Kasallik tarqatma. Yopishma. Kish.
2: Tushunmadim. Nima menga ketayskini tiqishtiribdilarmi deymanda? Yo mendan oldin birontasi ishlatganmi buni? Qani boshqa bir dasturini ko'raylik-chi. Xo'sh. Haliga nima edi o'ti? Hoshimjon. Ha. Qaynonang keldi.
4: Tohta, arkanga kayt, gözünü uyaman, saçını yulaman, içeğini izaman.
2: Hey, temir kelle! Ve kaynanayım bilenim şuna kıyaplaşırsan mı? Kani kengisini kurelikçe, uyengizge oğurlar düştü.
4: Ooo, karan kim geldi? Mihribanımız geldi. Gelin, hakla gençe, turin, hakla gençe, olin, ooo.
2: Vay elektriçki çumo. Kani seni gayi kadımı tohtattık.
5: Oh.
2: Vay bilmesem.
5: Canım.
2: Ya vay.
5: Kavmatinden.
2: Ya öç ya. Gayi gelmiş ne kadar sen
5: bana. Kıpkızıl laplarinden.
2: Vay öldüredi o sana. Keçes böyle uyuyup varma gel. Öç.
5: Pamadan yiyip koysam.
2: Vay ölmesem. Ağzımı yine Tomaş'a kursatmasam.
0: Hangama ustaları.
6: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Hangama ustaları.
1: Şaşlı da var. Ve koy koş koyuyor ağabey bu gene. Kereyle şaşlı var. Aga kereyim. Aga şaşlı var. Şaşlı kereyim aga bana. Koy koşu. Koyuyor aga. Kereyim. Sveji. Şaşlı satı yaptım aga. Şaşlı satı
2: Selamat bo'ling.
1: Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshi. Uzr. Charchamasizlar.
2: Aka, qancha bu?
1: 1.5 ming so'm.
2: Yaxshi. Qo'y o'zingizga. Nima yegan, nima yeb katta qilgansiz bu qo'yni?
1: Nima deysiz?
2: Nima yegan, bergansiz, nima yeb katta bo'lgan bu qo'y?
1: Oh, xudo, yarim bittasi bo'lib kelishi kerak. Qo'y, yo'q, qo'yni ko'chaga qo'yib yuborganmi? O'zi bir ahlat palat tutib yurgandi. Hali keyin so'yib yubordim. Shu sotamiz endi, aka.
2: Odamlar olyaptimi?
1: Olishyapti, biz odam hamma narsa o'radi, ishingiz qilmaydi.
2: Qancha dediz, qancha dediz?
1: 1.5 ming so'm.
2: 1.5 ming so'm.
1: Ahlat tutib yurgan qo'yni.
2: Ahlat tutib yurgan qo'y. 1.5 ming so'm. 1.5 ming so'm.
1: Yaxshi.
2: Yo'q, olaman, yeyman. Lekin oldin o'zim bir tanishtirib qo'ysam. Men san epistansiyadanman. Siz hali ahlat tutib yurgan qo'yni xalqqa tarqatyapsizmi? Tarqatyapsizmi?
1: Sizda karate darsi bormi? San epistansiyani men o'z tashlasam hamma. Otizmadi.
2: Yig'ishtiring.
1: Yig'ishtiring.
2: Bo'ldi, nima qilaman? Siz hali siz ahlat tutib yurgan qo'yni xalqqa tarqatyapsiz. Grip tarqatyapsiz. Baranni grip.
1: Yangi kasallik chiqdimi? Baranni grip ham chiqdimi endi? Otiz yig'ishtiringmidi?
2: Yo'q, u meni so'zim yig'ishtiring.
1: Otiz nimadi? To'xtab qolyapman, men bunaqasini ko'rmaganman. Otiz yeting.
2: Ishi nima?
1: Ishi nima aka? Oltita shashlik.
2: Yo'q,
1: sakkizta aka. To'rtta jigar, to'rtta go'sht, iltimos. Ishi nima aka? Okay.
2: Ishi nima aka?
1: Yo'q, nimaga? Ahlat yonidan o'tib ketgan shunda.
3: Hangoma ustalari.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika in Tashkent.
0: Stolitsa 16 часов.
2: Markaz radiosi.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda bilasan mı? To'ydan oldin bir-birimizga pichillab gapirardik past ovozda.
1: Bilaman, lekin hozir hamchi bir-birimizga pichillab gaplashishimiz kerak.
3: Bu sanga shunaqa tuyulayotgandir. Chunki bizani qo'shnilarimiz hatto pichirlab gaplashganimizni eshitarkan.
1: To'g'ri. Mana kecha yonimizda qo'shnimiz bor-ku, qo'shnimiz. O'sha bir nima deb qoldi.
3: Nima dedi?
1: Uni quloqi yaxshi eshitmayapti ekan. Shunga doktor aytibdi. O'ng quloqingiz tuzalguncha chap tomoningizga yotib turing debdi.
3: Ey, Ozod, bu gaplashayotgan gapimizga nima aloqasi bor?
1: Voy, gap aloqasi bor de. Chunki u doktorga nima degan bilasmi keyin? O'ng tarafimni yopmasdan chap tarafim bilan yotadigan bo'lsam, ammo qo'shnilarimning gapimni eshitolmay qolaman-ku degan.
3: Endi ikkinchi quloqdan ham kalta yerkanda.
1: Voy.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

0: Markaz Radiosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Hangama ustalari.
3: Kullardan bir gün avtobazanın direktörü ortağımıydı. Kabinetinde otursam, yalan bağdan yaklaşıp, buradan eşik rapata şapatan açılıp, eşiğinde 27 hektarlı bir açan kirip geldiler. Ne takılatış var, ne mümkün mü? Lübay teşke bir olsa kırarkenler, kahraman ona ekenler. İkide kollarda tükün, arkalardan ikide kirlileri kirip geldi. Kirlin mi sen kirlin? Rumalar duran uslaklayıp uğralgen, haliki iç üstünün halleren var, ağzıda toğdu kellesi de kellesi de sakıç, tarz, tarz, tarz. Oy sakıç diyem, raza çeynesi uut çıkıp biterken ben kurmarken, haliki kaslarga iti yağı koş tutagen mi bilmemek? Qora, ular ham kirib, tugunlar bilan kirib, stol ustiga qo'yishdi, acham gap deb aytdilar. Menga qara, bo'yiga yetdi surpa qoqdim. Uylamasam bo'lmaydi. Kelin qurg'ur uzahrodan, hatto biz siz kelmay. Bir hafta biz bergin bolam, sira kamlik ko'rmagin. Boshing sira quvonchlardan va to'ylardan chiqmagin. Mana to'ydan tavarruk osh, yenglar bolam, osh bo'lsin. Kimki senga hasad qildi, miyasiga tosh yesin. Bu tugunda qazi qatra somsa pomsa degandek, bunisida xoram o'lgur yuz aqchasi degandek. Amin bolam, qozongina eng doim go'shli qaynasin. Bolalaring qarsinda deb impir saq chaynasin. Alloh akbar. Dudilar atabazani direktor aytadi ki, jon xola, o'rgilib ketdi xola. Hozir sezon, siz singari kelin olib qiz chiqargan juda ko'p. Yuradigan bor hafta biz xizmatda. 7-8 dardi sari shundadir. Baqayvering, garajga olib chiqib mana Sobitxonni beraytsam orqasidan urdirgan. Sadr buzuq bir itartib bir qarasang surdirgan. Ishga olib rozi emasman, bo'ying singur alini mana bugun leva qilib bukib ketdi valini. Masa göçlü polo asıdan 10 gündür ki tam yaptı. Kişiler asa tatken edeyi yürek kırgırı yanı yaptı. Umar candı bereydi sen bana şurlik el keşrak buyam etmeye bazısını gel. Dakı mı diç el keşrak? Bana soylak cekber sotek ozige hiç karemeydim. Zatını maslı gudit kılı buyam işge yaramey. İslam kirde statırı yok güpçe gitem yegilgen. Bir katta din kirazmaşın patlavayını yeşip gitgen. Keçe tuyda yaşballar yergeçvayını teşip gitgen. Şat farası yonmaydi, mayli Rustam borib kelsin, o'zi tuzi qiziqchi ham, besh otga yo'q qolib kelsin deb menga javob berdi.
1: Hangoma ustalari.

Bir bemor doktor oldi kepti. Doktor, kallamni mana joyini ezsam og'riyapti. Siz doktoram, siz ezmang, og'rimaydi.

0: Bir odam ko'prik ustida turib, daryoni suratga olayotganida uning oldiga bir ayol yugurib kelib debdi. Ana bu yerda bir odam cho'kayapti.
1: Afsus xonim, plyonkam tugab qoldi.